0: Onu kenarda konuşmuş oluyoruz. Keşke.
1: Case number is 83 AD 3 8 3 8 3.
0: Yeah, I want this perfect words from my arrow.
1: Have
2: 149 3.